fana uye ni ye. Uye ni pa frisu minaso. Now the disciple man, Thomas.